0: Reklam.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 7 Ağustos 2026 Cuma oldu. Bu hafta da bitti. Artık hafta sonuna hazırlandığımız bir gündeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca bir sabah duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim yine sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Geri sayım başladı. 14 Eylül'de okullar açılacak ama bir aydan fazla zamanımız var. Gerçi bana yetti. Artık yaz tatili bana kalırsa tamamlanabilir. Sıcaklıklar da gittikçe artmaya başlıyor. Herkese kolaylıklar diliyorum ve yayına başlıyorum.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
5: İngiliz On farkı var.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül töreni.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası ile ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Peki sıcaklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Çünkü sıcak bir hafta, sıcak günler bizi bekliyor. Eyyama bahurun içinden geçiyoruz, farkında mısınız bilmiyorum. Şimdi uzmanların birkaç önerisi var. Her gün birkaçını hatırlatıyorum. Sudan söz bile etmiyorum. Susamadığınız halde su içmeye çalışın lütfen. Pamuk ve teri dışarı atan kumaşlardan yapılmış hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi olmazsa olmazlar olsun. Dışarı çıkmadan önce suya dayanıklı bir güneş kremi sürün diyor uzmanlar. Her iki saatte bir de yeniden uygulayın. Yani bakın, plaja giderken değil, dışarı çıkarken vücudunuzu susuz bırakmayın. Kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçının. Klima dışında hiçbir şey iyi hissettirmiyor, anlıyorum ama klima da bir yerden sonra çok rahatsız ediyor. Ha, nasıl geçecek bu günler? Benim için gerçekten bu soruya cevap bulmak mümkün değil. Poezi ile devam edelim cuma sabahına. Uyuyamadın değil mi? Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

serin serin evde dizi izlemek de fena fikir değil aslında. Hem dışarısı çok pahalı. Herkes de bunu konuşuyor. Zaten dijital platformların bu kadar talep görmesinin nedenlerinden biri de ekonomik eğlence olabilir gibi geliyor bana. Şimdi malum dijital platformda 72 saat filmi gösteriliyor. Temmuz sonundan beri. İzlediniz mi bilmiyorum ama son günlerde en çok konuşulan komedilerden biri bu film. Kevin Hart bu kez filmde kariyerini kurtarmaya çalışan 40 yaşındaki bir reklam yöneticisini canlandırıyor. Yanlışlıkla 20'li yaşlardaki gençlerin bekarlığa veda partisi için kurduğu bir mesajlaşma grubuna ekleniyor ve kendini Miami'de tam 72 saat sürecek kaotik bir maceranın içinde buluyor. Filmin en çok konuşulan yanı da Kevin Hart'ın Saturday Night Live'ın yükselen ismi Marcelo Hernandez gibi genç komedyenlerle kurduğu enerji. Sosyal medyada özellikle hızlı temposu ve kuşak çatışmasını mizaha dönüştüren sahneleriyle dikkat çekiyor bu film ve The Whisper Man'e de geri sayım başladı. Alex Norton dünyaca ünlü çok satan romanından uyarlanan filmin başrollerini Adam Scott ve Robert De Niro paylaşıyor. Psikolojik gerilim filmi 28 Ağustos'ta yayında olacak.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yap-

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin

0: TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 konfortu kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: İklimsa. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi.
11: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
14: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

Türkiye dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu akşam Prodigy, pazar akşamı Zara Larsson İstanbul'da olacak. Kariyeri Lush Life ve Symphony şarkılarıyla sosyal medya sayesinde yeniden yükselişe geçen İsveçli pop yıldızı Zara Larsson'un küresel sahneye çıkışı 2015 yazında Lush Life'la oluyor. 2017'de elektronik müzik grubu Clean Bandit ile Symphony'yi yayınlıyor ve Larsson'un kariyerindeki dönüm noktalarından biri oluyor Symphony. 2024 yazında da sosyal medyada bir trend oyunu tamamen değiştiriyor. Symphony, Yunus görselleriyle dolu videoların fon müziği haline geliyor, hatırlayacaksınız. Ve tüm dünya yine Zara Larsson'ı konuşmaya başlıyor. Zara Larsson'ın bir başka trendi de konserde Lush Life'ı söylerken hayranlarını sahneye davet ederek onunla şarkının koreografisini baştan sona kusursuz şekilde sergilemesi. Bakalım pazar akşamı neler olacak Park Orman'da. Ama bu

0: Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Ağustos Cuma, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa görüşmelerine bugün başlanacak. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin de aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik düzenlemeye göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Yeni partinin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Genel Başkan Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Özgür Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da itibar suikaste olduğunu ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında ise tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Nakil dönemi de başladı. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralova'yı 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, bu stadyumda maçlar oynamak için sabır

0: hırsız sanıyorum dedi. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu devam ediyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçmediğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli-İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Sıcak çarpması yaşanabilecek günlerdeyiz. Belirtileri neler? Hemen hatırlatmak istiyorum. Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, baygınlık, terleme hissediyorsanız sıcaklık sizi etkilemiş demektir. Gölgeye çekilin, klimalı bir ortama girin. Ayran ya da soda içerek dinlenmeye çalışın. Bir saat içinde rahatlamıyorsanız mutlaka da 112'yi arayın veya kendinizi acile götürün. Çünkü bunu takip eden safa sıcak çarpması safhası olur diyor uzmanlar. Aşırı ısı artışında cilt kuruyor, terleme olmuyor. Kişi 40 derecenin üzerinde ateş gösterebiliyor. Baygınlık, nöbet, bilinç bulanıklığı sabah sabah keyfinizi kaçırmak istemem ama bunlara karşı da tedbirli olmamız lazım. Böyle bir durumda su asla içilmeyecek bakın. Serin yerde durmak gerekiyor. Gün içinde o yüzden mümkün olduğu kadar bol bol serin suyla duş alın, su tüketmeye çalışın.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 Pro 46 milim akıllı saat kahverengi ve siyah 13.499 liraya, JBL Tune 720

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Sola Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bir erkek grubumuz var artık biliyorsunuz. Türkiye müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Crush'tan söz ediyorum. Müzik dünyasının yeni erkek grubunu kurmak için düzenlenen bir yarışmanın ardından gerçekleşti bu proje. Yarışmacılar yaklaşık 4 ay boyunca profesyonel bir idol kampına alındı. Bu süreçte yalnızca şarkı söylemek değil, dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu, disiplin gibi birçok farklı konuda yoğun eğitimler aldılar. Vokal koçları, koreograflar, sahne eğitmenleri eşliğinde hazırlandı. Yarışmacılar her hafta performans sergilediler, jüri ve izleyicinin karşısına çıktılar. Finale kalmayı başaran 15 kişi arasından seçilen 7 yarışmacıyla da Crush grubu oluşturuldu. Güney Kore'deki idol eğitim modelinden ilham olarak hazırlandı bu proje, bu grup aslında. Crush'ın yolu açık olsun diyelim. Geçtiğimiz günlerde de Manifest'le bir araya geldiler. Çok tatlı görüntülerdi. Crush şimdi ilk single'ları Crush'la Pop'un Kralı Kral Pop'ta. Gülüm

Toygar Işıklı'dan bir haber var. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy ödüllerinde jüri üyeliğine seçildi. Dün çok da konuşuldu sosyal medyada. Önemli de bir gelişme. Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, Ezel dizilere bakın. Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Medcezir, Kara Sevda, Çukur, Yargı gibi dizilerin müziklerine imza attı Toygar Işıklı. Grammy ödüllerinde oy kullanacak jüri üyeleri arasına seçildi. Dünyaca ünlü müzisyenler ve yapımcıların bulunduğu jüriye kabul edilen Toygar Işıklı, Grammy ödüllerini düzenleyen Recording Akademi'nin Voting Member, yani oy veren üye kadrosuna dahil edildi. Harika bir gelişme. Tebrik ediyoruz sevgili Toygar Işıklı'yı. Bakalım Grammy ödüllerinin sonuçları neler olacak, onu da ayrıca merak ediyoruz. Kral Pop burası.

0: Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları.

7 Ağustos 2026 Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Türkiye'nin aynı zamanda en çok dinlenen ikinci radyosu olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Zirvedeki isim Kral FM. Kardeş radyomuz ama bana kalırsa bir gün biz

orada olacağız. O yüzden de rakibimiz oluyorlar nereden baksanız. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Bu arada canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve gidiyorum ama sıcaklara karşı çok dikkatli olun. Lütfen öyle böyle bir sıcak yok. Sonra sıcak çarpması ya da klima çarpması gibi pek çok rahatsızlıkla karşılaşabilirsiniz. Her konuda tedbirli olun. Bugünler de geçecek. Bakın sonbahara az kaldı. 30 küsür gün sonra sonbahar. Ben hep bunu düşünüyorum. Siz de bunu düşünün. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Harika bir cuma olsun.

Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Ağustos, günlerden cuma. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuza bugün haber siteleriyle başlıyoruz. İlk durağımız NTV'deyiz. Terörsüz Türkiye yasası mecliste görüşmeler bugün başlıyor. Meclis Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün saat 15.30'da toplanacak. 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan yasanın pazar günü de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. TRT Haber'de ise manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Erdoğan bugün günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a uçtu. Cumhurbaşkanı çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Habertürk ise turizm sektörüne istihdam desteği manşetiyle karşılıyor bizi. Sektörü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3500 lira prim indirimi sağlanacak. Prim desteği tesisin açık olması şartıyla Mayıs-Aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Prim desteğinin yaklaşık 1.7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor denilmiş. Alt satırlarda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Haber sitelerindeki son durağımız Anadolu Ajansı'ndaysa manşette suça sürüklenen çocuklar var. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Milliyet'te. Adalet Bakanı Gürlek manşetlerde. Gürlek 1993 yılında uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yla aile avukatı Turgut Kazan'la birlikte görüştü. Güldal Mumcu hem Sayın Bakanı hem de bu işle görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantılarını tam manasıyla öğrenmiş oluruz ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi ise PKK'yı güldürüp Gazi'yi ağlatmayın manşetiyle karşılıyor bizi. Eşit hak isteyen Ergaziler sözcü aracılığıyla iktidara seslendi. Yeni parti lideri Özgür Özel de Güven Park'taki eylem yapan Ergazileri ikinci kez ziyaret etti, hakkınızı alana kadar yanındayız dedi. Açılımın belediye operasyonlarıyla eş zamanlı işlediğini belirten Özgür Özel, Gazilerin gözüne bakamayacağımız işte olmayız vurgusu yaptı. Hürriyet gazetesinde ise dikkat çeken başlık bir teknoloji devinden. Google DeepMind'ın teknoloji direktörü Koray Kavukçıoğlu, kıdemli başkan yardımcısı unvanıyla şirketin yapay zeka operasyonlarının başına getirildi. Kavukçıoğlu, 2011 yılında katıldığı şirkette 2025 yılında yapay zeka baş mimarlığına atanarak sektörün aranan isimlerinden biri olmuştu. Postaya uzanalım. Manşette kontrolsüz cani yazıyor. Eski sevgilisi Nilda Müge Şahin'i öldürüp kaçan Nazir Ilgın, cinayetten 9 gün önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bu caninin 6 yıl önce de eski sevgilisi hemşire Ceylan G'yi darbettiği, adli kontrolle serbest bırakıldıktan 2 gün sonra da kadını boğazından bıçakladığı ortaya çıktı denilmiş, haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Bugün basın turunun kapanışını Sabah gazetesiyle yapıyoruz. Spordan bir manşet var. Kartal 10 kişiyle Çekya'yı fethetti. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralova'yı 10 kişiyle yendi. 71. dakikada

0: da Otara kırmızı kart gördü. 80'de Semih Kılıçsoy golünü atarak siyah beyazlılara avantajı getirdi. Rövanş 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
1: Basın turu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyol ve bağlantı yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: TRT'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Tamimlerin iyisi, iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dünya Göz Bilgiler.

0: değerlendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: kıyamam.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti...

0: %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 2-

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral
3: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
3: İlham veren tasarım.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Onda farkı var.
2: Fiyat garaj şoka ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Mohamed Salah resmen Trabzonspor'da. 2 sezon boyunca Bordo Mavililer için mücadele edecek Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 30

0: 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da ağırlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
1: çok iyi ya Avea. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
2: garaj şoför ekspertiz. Unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: Aziz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 7 Ağustos Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da. Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşecek. Ardından Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Genel kuruldaysa pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. YSK yeni partinin temsilci bulundurma talebini karara bağladı. Mutlak butlan sonrası mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yeni parti temsilcisi oldu. CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne gelen 3. dalga operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasındaysa tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. İstanbul'da silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katili Nazir Ilgın aranıyor. Müge'nin katilini 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı. Doğumla Amerikan vatandaşlığı hakkı kısıtlandı. Trump yönetimi çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye giden yabancıların artık bu amaçla vize alamayacağını açıkladı. Polis meslek yüksekokullarına 3250 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 13 Ağustos'a dek pa.edu.tr internet adresi üzerinden açıldı. Liselere giriş

0: Sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı ve nakil dönemi de başladı. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak, ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Kayseri'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Mohamed Salah resmen Trabzonspor'da. 2 sezon boyunca bordo maviler için mücadele edecek Mısırlı yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da ağırlayacak. Şansa kalmaz işiniz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ediyor ve bugünkü adresimiz Kayseri. Kayseri'den bizleri dinleyen, takip eden dostlarımızı selamlayalım. Sizlere bir şifre vereceğim şimdi. Şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktaracağım. Ve otobüse ilk gelen dinleyicimize bir hediyemiz var. Birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeki armağan edeceğiz. Ve yayına konuk edeceğiz. Unutulmaz bir anısı olsun isteriz. Peki şifreyle devam edelim. Kayseri için şifremiz Selçuklu Uygarlığı Müzesi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi. Şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktaracağım. Şu anda Talas'ta Kral Otobüsü. Talas Atatürk Bulvarı, Talas Kaymakamlığı önünde. Bekliyoruz. Buyurun gelin.

0: Aysen'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Günü nasıl yaşıyorsunuz bilmiyorum. Nasıl bir duygu durumu içindesiniz tahmin edemem belki ama burada duyduğunuz, dinlediğiniz şarkıların etkisini iyi hissediyorsanız ne mutlu. Bazı şarkılar aklımızdan çıkmaz. Şarkı biter, dilimizde devam eder. Nedendir peki? Bilir misiniz? Beynimiz sanki yayına devam eder gibi değil mi? Aynı nakarat içinde dönüp dönüp durur. Üstelik yayın yönetmeni yoktur o yayının. Evet. Binlerce insanın katıldığı bir araştırma çıktı karşıma. İşte bu sorduğumuz sorunun cevabını verdi katılımcılar. Zihne en kolay takılan şarkıların hangi şarkılar olduğu araştırıldı. Hareketli tempoya, kolay hatırlanan bir melodiye ve melodinin içinde küçük bir sürprize sahip olan şarkıların en çok zihnimize takılı kalan şarkılar olduğu görüldü. Beklenmedik bir nota sıçraması veya tekrar edilen sıra dışı bir bölüm varsa şarkının hafızada tutunması kolaylaşıyor. Bu işin matematiği, günümüzde popüler olan, yeni nesil popüler olan rapçilerin kullandığı taktik. Bugün aklınızdan çıkmayan, dilinizden düşmeyen bir şarkı varsa eğer pop müzik görevini iyi yapmış diyebilirsiniz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

Kariyerimin bir döneminde sabah yayınları yapardım. Sabah yayınlarımda derdim ki dinleyicilere, eğer kahvaltı yapmadan yola çıktıysanız aman bulaşmayın etrafa, şeridinizde sakin sakin gidin, durun kalkın, yapacak bir şey yok. Niye öyle derdim? Çünkü kan şekeriniz düşerse sıkıntı çıkabilir diye. Çünkü açlık sadece mideyi değil ki kararlarımızı da etkiliyor. Şimdi Dundee Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir deney bunu bir kez daha kanıtladı. Katılımcıların aç olduklarında yalnızca yiyecek konusunda değil, para ve diğer ödüller konusunda da sabırsız davrandıkları ortaya çıktı. Bir test yapıyorlar. 50 kişiyle yapılan teste çıkan sonuç. İleride alınacak büyük bir kazanç yerine hemen verilecek küçük kazanca yöneliyorlar. Özellikle açken. Yani açlık zihnin zaman hesabını değiştiriyor diye sonuç bulmuşlar. Tabii burada açken verilen her karar yanlış olur, sonucu çıkmasın. İşin esprisi. Özellikle iş hayatında sert bir cevabı hazırlarken ya da bir karar verirken yemekten sonra değerlendirmenin daha iyi olabileceğini hatırlatmak için aktardım sadece.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Radyosu'nda Kral Otobüsü turlarını sürdürüyor ve bugün Kayseri'deyiz. Dakikalar önce Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktardım ve bir şifre verdim. Şifreyle birlikte yakınsanız bu adrese hadi buyurun gelin dedim Kayseri'den bizleri takip eden dinleyicilerimize, dostlarımıza. Ve işte sesimizi duyup otobüse ilk gelen dinleyicimize bırakacağız şimdi sözü.
1: İsmim Derya Karamercan. Kayseri Talas'ta esnafım. Bayan kuaför salonumda da sürekli Kral Pop Radyo'yu dinliyoruz. Bugün de Mert Bey'in yayınına denk geldim. Kral Pop arabasının da Kayseri'de, Talas'ta olduğunu duydum. Kodu söyledim, hediyemi aldım kaymakamlığın önünde. Buradan eşime de çok sevgilerimi gönderiyorum, onu çok seviyorum. Herkese de Kral Pop Radyo'yu ve Kral Pop arabasını takip etmesini öneriyorum. Teşekkür ederim hediyeler için.
0: Ne mutlu size, güle güle harcayın hediye çekinizi, tebrik ediyorum. Kral Otobüsü turlarını sürdürecek. Gün içerisinde Kayseri'ye hediyelerimiz devam edecek. Takip edin ki ilerleyen dakikalarda belki Kral Otobüsü sizin mahallenize gelir, sizin karşınıza çıkar. Kazanan siz olursunuz. Ne?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize hediyemiz daha var. Bu saat içerisinde Realand Tema Park'a 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağız. Gün boyunca çok özel ünitelerde eğlenceye, adrenaline doyacaksınız. İşte bu vaatle eğlenceli bir gün geçirmeye hazırsanız size nasıl kazanacağınızı aktaracağım. Öncelikle WhatsApp numaramı vereyim. 533 781 74 74 Kral Pop WhatsApp hattımız. Adınızı, soyadınızı yazıp mail adresinize birlikte mesaj göndermeniz yeterli. Mesaj gönderen dinleyicilerimiz arasında ekip arkadaşlarımız kazananı belirledikten sonra paylaşıyor bizlerle ve ilerleyen dakikalarda yayınımdan kazanan dinleyicimizi paylaşacağım. Eğer siz de sevdiklerinizle, ailenizle, eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla Kral Pop'un davetlisi olarak Realand Tema Park'ta ben de yer almak istiyorum diyorsanız 4 kişilik günlük giriş hakkı için mesajınızı gönderin, bekliyorum.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Büyünlünün 20.

Hayat ne hızlı değişiyor değil mi? Ve değişimle birlikte birçok şey de hayatımızdan sanki eksiliyor. Yeteneklerimizi dahi kaybedebiliyoruz. Mesela yazı yazma yeteneğimiz günden güne kaybolmaya başladı. Farkında mısınız? Eskiden not almak dediğimizde, bir şeyler yazmak dediğimizde kalem kağıt akla geliyordu. Şimdi telefonlara not alıyoruz. Hatta klavyeyi kullanmıyoruz. Sesli notlar almaya başladık. Bilgisayarlara aynı şekilde. Telefon ve bilgisayarlara o kadar alışınca da el yazısı neredeyse nostaljik bir beceriye dönüştü. Norveç'te 36 üniversite öğrencisinin beyin hareketi inceleniyor. 256 sensörlü EEG sistemiyle hem de detaylı bir şekilde bakın. Çıkan sonuç çok çarpıcı. Katılımcılar kelimeleri klavyede yazarken ve dijital kalemle elle oluştururken ölçüm yapılıyor. Klavyede yazmaya kıyasla harflerin elle yazıldığında beynin farklı bölgeleri arasında bağlantıların daha kapsamlı olduğu sonucu çıkıyor. Araştırmacılarsa bu durumun öğrenmeyi ve yeni bilgiyi kaydetme sürecini desteklediğini düşünüyor. Bana hiç şaşırtıcı gelmedi doğrusu çünkü bizzat yaşadığımız şeyler bunlar. İşte telefona not alıyoruz, sonra not aldığımız şeyi unutuyoruz. Sesli not alıyoruz, onu unutuyoruz ama bir yere kağıda kaleme yazdığımız şey unutulmuyor. Klavye hız kazandırıyor şüphesiz ama kalem çoğu zaman düşünceye iz bırakıyor.

Laf kırılmasın diye evet dediğimiz zamanlar olur ama içten içe o kadar yorgunuzdur ki ne işim var benim orada diye de söyleniriz. Bunu yaşayanlar var mı şu anda? Çoğunlukla yapılan davetleri reddettiğimiz zaman sorun çıkacağını düşündüğümüz zaman istemediğimiz bir daveti kabul ettiğimiz oluyor. Bir insanlık hali, yaşıyoruz bunu. Davet edildiğimiz yere hayır ben gelmeyeceğim, gelemem ben dediğimiz zamansa sanki bir öfke yaratacak, sanki bir ilişki hasarı yaşayacakmışız gibi bir duyguya bürünüyoruz. Bir anlayışa bürünüyoruz. Tabii üslup önemli. Kaybolmakla nazikçe reddetmek arasında bir fark vardır. Her daveti kabul etmek de bana kalırsa dostluğun zorunlu aidatı değil. Bazen açık ve saygılı bir şekilde dürüstçe gelemeyeceğim demek, isteksizce gitmekten çok daha dürüsttür diye düşünüyorum.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Bu saat başında dinleyicilerimize Violent Tema Park'a davetiye kazandıracağımız sözünü vermiştim. Türkiye'nin ilk tema parkı Violent'te birbirinden eğlenceli, birbirinden heyecanlı ünitelerde sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla ya da çocuklarınızla doyasıya eğleneceğiniz tam bir gün vaat etmiştim sizlere 4 kişilik günlük giriş hakkı vererek. Bunun için WhatsApp numaramı hatırlattım ve dinleyicilerimizden ad, soyad ve mail adreslerini istedim. Gelen mesajlar arasında ekip arkadaşlarımız kazanan ismi aktardı. Oktay Madak kazanan isim, tebrik ediyorum sizi. 4 kişilik günlük giriş hakkı sizin oldu. Yarın itibariyle sezon sonuna kadar dilediğiniz bir gün kullanabilirsiniz. Belki sizin için güzel bir hafta sonu etkinliği olabilir. Hafta sonu demişken şimdiden güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum her birinize. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviller için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mehmet Deniz, Kral Pop dinleyicisiyim. Otobüsü görür görmez geldim, hediyemi aldım. Tüm Kral Pop dinleyicilerine selam olsun.
2: İsmim Samet Şeherli, Kayseri'de yaşıyorum. Kral Pop'u dinledim. Radyoda verilen bilgiye göre otobüsünüzü buldum ve hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral ekibine. Kayseri'ye selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

Bankası. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 7 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlanıyor. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulda da pazar günü görüşülmesi bekleniyor. CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon geldi. Rüşvet ve irtikap iddialarıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetlerinin de dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tayland'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Öğrencinin okula ateş açtığı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul az bulutlu 33, Ankara ve Bursa açık 35, İzmir açık 37, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlandı.

0: yaklaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

7 Ağustos ve Cuma günündeyiz. Hafta sonu öncesi Cuma yayınıyla saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. Öncelikle herkese merhaba ve hemen ardından Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu paylaşma zamanı geldi. Bir dinleyicimize daha Kayseri'den ulaşacağız ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağız. Şu anda etkinlik otobüsümüz Kayseri Bölge Mahkemeleri binası önünde. Kayseri Bölge Mahkemeleri binası önüne ilk ulaşarak günün şifresi pastırma diyen dinleyicimiz bizden hediye çekini kazanmış olacak. Birazdan mesajını da paylaşacağız. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese ve bir kez daha merhaba.

0: TRT'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
5: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle bugün de Kayseri'de olduğumuzu ve şifreyle birlikte lokasyonumuzu aktardık. Bir dinleyicimize daha sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini birazdan kazandırmış olacağız. Ve Kral Pop Radyo'da haftanın yorgunluğuyla başladığımız, hafta sonu motivasyonunu taşıdığımız Cuma şarkıları tüm hızıyla devam ediyor. Hem bu harikulade şarkıları paylaşıyor olacağız, aynı zamanda gündemde konu başlıklarımız var. Cuma, vizyona yeni eklenen filmler var. Geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta boyunca en çok izlediğimiz filmlere bir kez daha göz atacağız. Sinema severler için detayları da paylaşacağız ileriki dakikalarda. Şimdi Poise ile Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim ve Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim. Aklımda

İleriki dakikalarda bugün vizyona yeni eklenen filmleri de hızlıca tanıtacağız. Öncesinde geride bırakmaya hazırlandığımız hafta boyunca en çok hangi filmleri izledik? İlk 5'e odaklanalım. Örümcek Adam yepyeni bir gün rekorlarla başladı ve öyle de devam ediyor. Ülkemizde de en çok izlenen

film. The Odyssey ikinci sırada, üçüncü haftasında en çok izlenen filmlerde. Minyonlar ve Canavarlar beşinci haftasında en çok izlenen filmlerde üçüncü sırada. Oyuncak Hikayesi 5 dördüncü sırada ve Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 de ülkemizde en çok izlediğimiz beşinci film. İlk beşe göz atmış olduk. Bu arada televizyon dizilerinde de yeni sezon için set hazırlıkları ve bazı diziler için set startı verildi. Yaz dizileri önemli bir reyting başarısı elde etti. Bu yıl biraz daha rekabet yaz dizilerinde yüksekti ve ilgiyle de izlenmeye devam ediyor. Yeni sezon içinde hazırlıklar daha önce sezon finali yapan diziler için tüm hızıyla devam ediyor. Eylül'ün ikinci haftası her yıl olduğu gibi yeni sezona başlayacak yıl boyu yakından takip ettiğimiz yapımlar. Bu da bir hatırlatma olsun. Şimdi Kral Pop Radyo'da enerjisiyle Derya Ulu Şımarık Zamanı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yaz boyu şehir şehir dolaşıyor ve dinleyicilerimizle buluşmaya devam ediyor. Bugün de Kayseri'deyiz ve Kayseri'de az önce lokasyonu aktardım. Kayserimizin eşsiz lezzeti, dünyaya yayılan lezzeti, pastırma şifresini söyledik ve bize ulaşan bugün sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanan dinleyicimiz.
1: Merhabalar, ismim Gül Hanım. Kayseri'de yaşıyorum. Bölge mahkemeleri karşısında kafede çalışıyorum. Kafede her gün Kral Pop dinliyoruz. Şifreyi duydum, otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yarın da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Kayseri'de olacak. Şimdiden bu bilgiyi paylaşayım, Kayseri'deki dinleyicilerimize aktarmış olayım. Şimdi ise en iyilere, bugünlerin yepyeni isimleri Crush ve Crush dinleyelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Futbolda yeni sezon Süper Lig takvimi 14 Ağustos'ta başlayacak. Çok az bir zaman kaldı, önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Tabii bu arada çok önemli transferler gerçekleşti kulüplerimiz tarafından. Çok heyecanı yüksek, rekabeti güçlü bir sezon olacak. Tabii temennimiz futbol seyri yüksek, keyifli bir sezon olması şimdiden. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçında Fenerbahçe'miz Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş 11 Ağustos 21.30'da oynanacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında da Beşiktaş

Beşiktaş'ımız 1-0'lık galibiyetle tamamladı. Yani bu haftayı güzel açılışlarla tamamlamış olduk. 13 Ağustos Perşembe günü saat 20'de de Beşiktaş rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. Temsilcilerimize de başarılar dileyelim bir kez daha. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Paylaşmak istediğiniz mesajlara birazdan yer vereceğiz.

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: 10 Ağustos tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 200

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

%20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Az önce WhatsApp hattımızı paylaştık. İlk mesaj Yusuf'tan geldi, Malatya'dan. Abi 8 saat direksiyon başındayım her gün ve sizi dinliyorum. İyi yolculuklar diliyoruz sana. Ayrıca kolaylıklar diliyoruz. Eşim Sibel için güzel bir aşk şarkısı istiyorum diye not düşmüş. Çok mutlu olun temennimi de ekleyeyim. Ayrıca teknik bir paylaşımda bulundu. Teşekkür ederiz. Hemen ileteceğiz ekibimize. Filiz İstanbul'dan, Bursa'da kuzenim Esra ile Engin'e sıradaki şarkıyı istiyorum diye gönderdi. Atıf, selamlar. Bugün benim doğum günüm. İlk bankalar kutladı. Benim gibi doğum günü olanlara mutlu yıllar diliyorum. Atıf, iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinle nice güzel yıllar. Ayrıca bugün doğum günü. Yusuf'la dinliyoruz. Bize de bir şarkı. Size de kolay gelsin. Sıradaki şarkıları hediyemiz tabii ki.

Önceki saatte bugünün yeni vizyon filmlerine bakacağımızı söylemiştik. En dikkat çeken yapım animasyonda Keloğlan ve Hayvan Dostları bugün itibariyle vizyonda izleyiciyle buluşuyor. Ziyaretçiler hesaplaşma korku severler için bir alternatif. Hayvan Çiftliği bu haftanın animasyonda ikinci seçeneği. Karanlıktan Gelen filmi de korkuda bir diğer seçenek olarak karşınızda. Korku filmlerinden devam edelim. Şeytandan Satılık da yine bir korku türüyle izleyiciyle buluşuyor. Komedi arayanlara yerli yapım Kozalak devri var. Bugün vizyonda 2 animasyon, 3 korku filmi ve 1 komedi filmi vizyonda bugün itibariyle izleyiciyle buluştu. Tabii sinema severler için özellikle son haftalarda film seçenekleri epey çeşitlenmiş durumda. Spider-Man ve The Odyssey başta olmak üzere. Kral Pop Radyo'da Tan Taş

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi...

0: Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

7 Ağustos ve Cuma haftanın son iş günü akşamına ilerliyoruz. Artık sayılı dakikalar kaldı genel kabul gören mesai saati sonuna. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar bugün için son kez. Birazdan Bay J harika enerjisiyle her daim olduğu gibi eşlik edecek. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacağım. Herkese keyifli bir Cuma akşamı ve hafta sonu temennisiyle bugünlük hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Mavililer için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Benim adım Bahçe. Sizlerden gelen sevgi, aşk, nefret, haset, garez, hınç gibi her türlü duyguyu binlerce parçaya bölüyorum her gün. Ve her bir parçanın üstünde seni seviyorum yazıyor.
1: Evet.
0: Bak size bir şey diyeyim mi? Bugün okudum. Böyle pozitif olmak en büyük yeteneklerden biriymiş. Koşullar ne olursa olsun hayatın doğası olarak kabul edip sürekli o pozitif tavrı takınmak büyük bir beceriymiş. Yalan söyledim orada. Bende yok. Umarım sizde vardır. Hayır. Çok pardon da. Yani 1000 tane borcun varken, karın seninle ilgili hemen hemen her şeyden şikayet ederken, annen 3. evliliğin esnasında ne zaman doğru dürüst bir evlilik yapacaksın diye bıdı bıdı yaparken, pozitif kalmak ne kadar kolay olabilir ha? Karının şikayet etmediği hiçbir şey yok mu bu Ayşe seninle ilgili? Var. Beni yakışıklı buluyor. Manyak mıdır nedir? Yani beni gören tanıyanın 20. sırada aklına gelecek şeyi ilk söylüyor. Sanırım gençliğinden beri kafasında, fantezilerinde bir tip vardı ve ona benziyorum. Evet. Büyük burunlu, kafasının üstündeki saçlar seyrelmiş, göz kapakları memesine, memesi göbeğine inmiş. Bunu hayal ediyorduysa buldu. Aldırsana Bahçe madem bu kadar düştü göz kapakların. Ya benim bir sıralamam var hayatta millet. Önce elektrik parası, sonra gelir vergisi, arabanın MTV'si, oğlanın üniversite harcı, en son göz kapağı. En son göz kapağı. Tamamen kapanmadıysa gözlerim. Yavru kedi gibi. Bir de bu lafı sevmiyorum. Göz kapağı. Çünkü mantıken altında göz tenceresi olması gerekiyor. Neyse peki. Bahçe. Ha canım. Annen gerçekten çok dırdır yapıyor mu Bahçe? Arkadaşlar bir kere şunu aradan çıkartalım mı? Bana herhalde küçükken eşek böbreği yedirdiler. Hayatımda karım, sevgilim, annem, ablam, teyzem, küçük yeğenlerim dahil dırdır yapmayan hiçbir kadın yok. O açıdan annem de bu arada annem de direkt söylemiyor. Karını beğenmiyorum yenisini al diye, ama bu anlama gelecek 1000 tane manevra yapıyor. Zaten kelimesiyle başlıyor. Zaten'i bilir misiniz? Zaten karın diye başlayıp saydı diye biten cümleler. Karım da onurlu bir insan. Engelledi annemi, konuşmuyor artık. Kendisi sanki hiç bana zaten annen diye başlayan cümleler kullanmışmış gibi. Bazen beyler siz de ıssız bir adaya gidip doğal koşullarla ecelinizi beklemenin hayalini kurmuyor musunuz? Kesin orada da omzuma bir papağan konar şey der.

0: gerçekten. Biraz daha az Hindistan cevizi yeseydin 3 yıl daha giderin vardı bu adada. Ama öleceksin. Öleceksin Bahşe. Mızrağın yok, yaprağın yok. Bahşe.
1: Artık şu noktaya geldim arkadaşlar. Annem mi haklı, karım mı haklı onu bile tartışmıyorum. Ben sadece sırayla konuşmalarını istiyorum. Sırayla gelsin. Aynı anda konuşunca hangisinin hayatımı mahvettiğini anlamak çok zor oluyor. Bir insanın en büyük hayali sessizlik olabilir mi? Böyle bir hayal. Ben artık mutluluğu para, sağlık, aşk diye tarif edemiyorum. 10 dakika boyunca kimsenin benimle ilgili herhangi bir memnuniyetsizliği anlatmadığı bir dünya hayal ediyorum. I have a dream. Tamam, Martin Luther King Jr. göndermesi biraz abartı olmuş olabilir. Çünkü ben I have a dream, bir hayalim var diye başlayıp hayatımdaki kadınların üstümde kurduğu baskıya pas atıyorum. Adam I have a dream dedikten sonra şöyle devam etmiş. Bir gün Georgia'nın Kızıl Tepelerinde eski kölelerin oğullarıyla eski köle sahiplerinin oğullarının kardeşlik masasında birlikte oturabileceğine dair bir hayalim var. I have a dream. Yani neticede ikimiz de çok köklü sorunlardan bahsediyoruz. Yalan değil. Tamam. Yani birinin diğerinden daha önemli olup olmadığı tartışılır. Tabii ki kölelik berbat bir şey. Ancak adı kölelik olmayan, ancak köleliği andıran benim durumumda da. Her neyse. Aşırı derecede iyi radyo programı sunduğum için acılarım biraz olsun hafifliyor. Dinlemeye devam edin lütfen. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral pop. Garanti
1: BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Garaj Oto Ekspertiz. 4-10 Ağustos tarihleri arasında Seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Kumlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros yemekte seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
14: Migros yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
19: Kiralıyorum, gidiyorum. Rent Go.

mükemmel sunucularla harika bir kanalı paylaştığım için. Gerçek bu söylediğim. Ay. Mükemmel sunucularla harika bir kanalı paylaştığımca Allah söyletti. Kanalı paylaşmak patron ne zaman hisse verir? Ha? Hayır bakın şimdilik. Şimdilik zar zor. İte kaka da olsa finanslarımı idare ettiriyorum. Borç ekonomisi. Alavere dalavere. Oradan al buraya koy falan. Ay sonu geliyor ama 3 vakte kadar korkarım beni ancak Kral Pop Radyo hissesi kurtaracak. Minimumda. Evet altının fiyatı birdenbire yükselmeye başladı. Altını olanlar oley kurtarıyoruz galiba diye seviniyor. Benim düşüncem yeniden çok ani bir şekilde düşmeden yatırım portföyünüzü genişletmenin faydası olabilir. Karım bütün paramızı altına yatırdığı için yanık ampulleri değiştiremiyoruz evde. Ha çıktı ha çıkacak ha düştü düşüyor şu anda ampul alamayız. Genç güzel kadınla evlendim akşamları göremiyorum kadını. Evde likidite yok. Çekmecede para yok ama 3 tane çeyrek altın var. Açlıktan öleceğiz ama mahalleden birinin bebeği olursa sünnetinde takacak altın var. Ne harika bir hayat ha? Benim bir abim var Bodrum'da. Halletmediği hiçbir şey yok. Artık eski otomobilimi servise bile götürmüyorum. Nuran abi önden ses geliyor. Direksiyon kutusu motora vuruyordur. Nuran abi otomobilin bundan haberi var mı? Öyle sorasın geliyor yani. Bagaj amortisörü manifoldu etkiliyor. Arka sağ hoparlör rezonansa girince krank vuruyor Bay J. Abi ne olursun sus ne yapacaksan yap ama daha fazla problemi anlatma bana. Güvenim sarsılıyor. Geçen gittim ne yaptın arabayı diye sordum. Çözdük dedi. Koltukları söküp kanepe koyduk. Çok güzel oldu. Bir de araç artık dizel yakıt yakıyor. Bakın sanayide atölyesi olsa 3 günde hakkın rahmetine kavuşur. Düşün müşteri geliyor. Ne yaptın usta? İyi ve kötü haberlerim var. Nedir? İyi haber bize bir borcun yok. Ha, süper. Kötü haber. Arabayı sattık. Sattık ha. Yaşı ilerliyor Nuran abimin. Yani benim yaşım kaç ki? Abimin yaşı kaç olsun? Yeni teknolojiler konusunda bir parça sorun yaşıyor. Aslında kendisi bilgisayar mühendisi. Ancak bilgisayarların sadece toplama işlemi yapabildiği dönemde okuduğundan ötürü. Geçen geldi. Dünya nereye gidiyor Bay J kardeşim dedi. Ne oldu abim dedim. Az önce bir video izledim Instagram'da. Bir fast food restoranda bir ahtapot parasını ödemeye çalışan bir müşteriyi yedi. Abi ne yapıyorsun? Yapay zekadır o dedim. Nasıl emin olabilirsin ki dedi. Bak paranoya da başlıyor. Belki de yapay zeka olduğuna inanmanı istiyorlardır. Ama o ahtapot o zavallı kadını gerçekten yemiştir. Kırmıyorum, bozmam ben. Çok seviyorum abimi. Kız güzel miydi? Güzelse yazık olmuş dedi. Ve sonra bir aydınlanma yaşadım. Çirkin insanların ahtapotlar tarafından yenmesine karşı olmadığımı fark ettim ve kendimle bir iç hesaplaşma başladı. Hiç hoşlanmadım kendimden. Yani ben de çok güzel değilim kendim ama çirkin de değilim. Ahtapot gelip hepsini değil de kolumdan biçim çıkalıp gidecek mi? Ne abi bilmiyorum. Ne her neyse. Hey. Ben sizin gününüzü nasıl geçirdiğinize karışıyor muyum? Benimki böyle. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

Yine harika bir Kral Pop Radyo akşamında benimle buluştuğunuz için çok teşekkür ederim. Adım Bayece. Cuma akşamını Cuma gecesine bağlayacağız. Arada müzik direktörümün seçtiği şahane şarkılarla bezeli o enfes playlistle kulaklarınızın pasını sileceğiz. Bu arada az çok fark etmez, bir zarfın içine. Kral Pop sekreteryasına bırakacağınız. Ya bakın, ben liberal bir adamım ve kadın hakları üzerine sürekli düşünen biriyim. Kadınların erkeklere göre kazancının daha düşük olması meselesini dengelemek isteyenleri alkışlıyorum. Ve arttıracağım, arttıracağım. Şimdi ben 3 evlilik yapmış biri olarak bu dengenin tamamen bozulmasını ve artık kadınların erkeklerden daha çok kazanmasını talep ediyorum. Çok yorgunum. Ben Bay J artık eşitlik falan istemiyorum arkadaşlar. Benim tek talebim evde birinin benden daha çok kazanması. Kimin kazandığı hiç önemli değil. Yani 3 numaralı kedimiz Gugu da olabilir. Eskiden daha erkeksi bir bakışım vardı arkadaşlar. Böyle evin tedarikçisi erkektir. Faturaları erkek öder, mangalı erkek yakar, ampulü erkek değiştirir, kombiye erkek tekme atar çalıştırır. Aklıma ne geliyorsa erkeğe yazmışım ben. Anladın? Ama sonra işte hayat geliyor, omzuna elini koyuyor. Otur bakalım, bir konuşacağız seninle. Bakalım sen bu yükü, sen kim bu yükü kaldıracak? Şu anda geldiğim noktada ideolojim tamamen değişti. Ben artık evde kimin para kazandığıyla harbiden ilgilenmiyorum kral. Vallahi umurumda değil. Kadın mı kazanıyor, erkek mi kazanıyor, gökten mi yağıyor? Benim tek kriterim kazanan kişinin benimle aynı evde yaşıyor olması. Bu kadar bana. Hatta mümkünse benimle evli olsun, nikahlı olsun. Biraz çok şart koşuyor gibi olmayayım ama tercih sebebidir. Yani boşanma tazminatı, miras meselelerinden dolayı kurumsal bir durumumuz olmasının avantajlarını görüyorum. Evde para kazanan kişiyle, anladın mı? Ya bence insan değişiyor zamanla, yaş aldıkça. Eskiden erkek evini geçindirir diyordum. Şimdi ev bir şekilde dönmeli. Kim geçindiriyorsa geçindirsin noktasındayım. Çünkü dediğim gibi yaş ilerledikçe insanın fikirleri değişmiyor. Faturalar değişiyor. Genelde gelir azalıyor. Gelir vergisi geliyor, MTV geliyor, sigorta geliyor. Romantik cümlelerin yerine otomatik ödeme talimatları alıyor. Anladın? O yüzden kadınların erkeklerden daha fazla kazanmasına itirazım yok. Destekliyorum, hatta teşvik ediyorum. Hatta gerekirse evde motivasyon konuşması bile yaparım. Aşkım, inanıyorum sana. Sen yaparsın kraliçem. Evimin direği, sultanlar sultanı karım. Karım da karım. Evimin direği, gözümün de bebeği. Ben artık ideolojik değil, ekonomik düşünüyorum. 3 evlilikten sonra anladım ki insanın dünya görüşünü felsefe değil, kredi kartı ektresi şekillendirmeye başlıyorum. Mutlu değilim bu durumdan, yanlış anlamayın. Karım benden daha fazla kazanmaya başlasa evdeki olası değişime ayak uydurabileceğime inanıyorum. İlk gün hiçbir şey yapmam. İkinci gün aşkım çok yorulmadın inşallah derim. Üçüncü gün çayını getiririm. Dördüncü gün komutanım akşam yemeğini saat kaçta alırsınız? Beşinci günde salonda uygun adım yürümeye başlarım büyük ihtimalle. Olacak, bu değişimler olacak, kaçınılmaz. Hayır komutan dedim de yani şu anda da evde patron karım zaten. Ama ben maaşı getirince en azından emirleri müzakere edebiliyorum. Bir laf hakkım var. Bir gün maaşı da o getirirse benim itiraz hakkım tamamen kalkar. Artık evlilik değil, ücretli stajyer gibi bir şey olurum. Bayce çöpü çıkar. Emredersiniz efendim. Bayce ekmek al. Hemen efendim. Bayce niye oturuyorsun? Haklısın efendim. Ayakta bekleyeyim. Bence insan yaş aldıkça kadın erkek rolleri konusunda değil, huzur konusunda ilerici oluyor. Eskiden son sözü ben söylerim diyordum. Hiçbir zaman da söyleyemedim. Şimdi son sözü kimin söylediği pek umurumda da değil. Yeter ki son söz gerçekten son söz olsun. Allah rızası için. Aynı konu ertesi gün yeniden açılmasın. İşte benim ütopyam bu. Kral Pop Radyo burası.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam.

0: devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 konfortu kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Fileto'nun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Ve artık rating endişesiyle değil, size nasıl daha iyisini getirebiliriz endişesiyle yapıyoruz. Rating defterini kapattık. Ve toplantılar yaptık size nasıl daha iyisini getirebiliriz. Sonuç çok iç açıcı değil. Daha iyisi yok. En iyisi bu. Güle güle dinleyin. Evet. Hayır abicim. Bu görsel medya değil ki. Zekamın el verdiği en şahane programı sunuyorum zaten şu anda. Yani takım kıyafet giyip saçımı tarasam bir şey değişmez. Ve benim zekamın bulanmaması için tek bir çözüm var. Bana daha çok para verilmesi. Bu kadar basit. Yani daha iyi bir program için nakit, tek çözüm. Bugün karım yazdı. Olumlama cümlesi aşkım, bunu gün içinde tekrar tekrar söyle. Para bana kolaylıkla gelir. Ben de kendi olumlamalarımı yazdım. Para bana IBAN sorarak gelir. Para bana olsa olsa ancak yanlışlıkla gelir. Durmadım, devam ettim. Kendi olumlama cümlelerimi yazmak hoşuma gitti. Onları da söyle. Para beni, ben parayı severim. Ne duygusal ne fiziksel bir problemimiz yok. Yani bir süre çift terapisine gittik. Yalan olmasa ama sorunlarımızı çözdük sayılır. Yine de zaman zaman buluşmakta zorlanıyoruz. Ailesi görüşmemize engel olmaya çalışıyor. Parayla bir... Ailesi kim ki Bahçe diye soracak. İşte diyorum ya, dünyayı yöneten 5 aile diye. Ha? Reptilyan ırk. Acaba bu Rothschild'ler, Rockefeller'lar beni dinlerken bozuluyorlar mı da? Adam sabah milyarlarca dolarlık fon yönetiyor. Akşam arabada Bahçe'yi dinliyor. Yine bizi deşifre etti çocuk. Biliyorsunuz değil mi? Rothschild ailesinin en fakir ferdi ile benim aramdaki ortak nokta ikimizin de oksijen soluyor olmuş. Tabii o reptilyen olduğu için havasız ortamlarda da çok uzun süre idare edebiliyor. Neyse. Ya bunlar biliyorsunuz. Bunlar hep şehir efsanesi biliyorsunuz. Madem bu kadar uzaylılar, ölümsüzler falan, o zaman neden Rothschild'ler mi, Rockefeller'lar mı bilmiyorum. İnternette okumuştum. Bir ara birine 9. kalbi takmışlardı nakil. Benim evde kettle bozulunca biraz daha idare et diyoruz. Adam kalbi garantisinden değiştiriyor sanki ya. Şehir efsanesi bu arada. Doğrulanmış bir belge, bir şey yok. 9 kalp nakli geçirdiği ile alakalı. David Rockefeller. Yani karım dedi ki gerçekliği ispat edilmemiş şeyleri paylaşman doğru olmaz dinleyicilerinle. Ha aşkım dedim, çünkü her gün anlattığım her şey doğru ve gerçek. Ama şunu hiç rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu programda anlattıklarımın %80'i doğrudur. Hangi %80'i onu ben de bilmiyorum bu açıdan. Konuştuklarımın bir kısmını ben biraz uyduruyorum ki hayat biraz daha çekilebilir olsun. Yani gerçeği yoğun olarak büküyorum diyelim gerçeği. Yoksa siz komedi programı dinlediğinizi sanıyorsunuz belki ama ben aslında haftalık terapi seansımı yapıyorum. Gerçeği büküp yamultarak ki depresyona girmeyeyim. Kral Pop Radyo'da Bay J konuştu. Yine konuşacak, ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ağustos Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti Mekke anlaşması detayları tüm haber portallarında ilk sırada. ntv.com.tr ile başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Erdoğan, bu anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlandı. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılıyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulda da pazar günü görüşülmesi bekleniyor. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor diye yazıyor sabah.com.tr'de. Habertürk.com'la devam edelim. 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. İstanbul'da silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katili Nazir Ilgın aranıyor. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Müge'nin de katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı diyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı diyor milliyet.com.tr'de. Tercihlerin açıklanmasıyla nakil dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak, ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviler için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

popta Bayce konuşuyor. Belki de dünyada normal kalan tek şey bu. Ha? Rutin iyi bir şey çünkü. Yok yok valla her gün aynı saatte aynı şeyleri yapmak iyi hissettiriyor. Hele bir de sinerji varsa sizinle benim aramdaki gibi yeme de yanında yer. Bence bu laf her okazyona yakışmıyor. Şimdi bu sinerji ve radyo programını yemiyoruz ve yanına mı uzanacağız? Ne anlamadım ben ya. Ne yapmamız gerekiyor tam olarak? Yeme de yanında yer. Uzanmıyorum çok artık. Hareketli kalmaya çalışıyorum. Sağlığım daha iyi olsun diye. Ama kolay papuç bırakan biri değilim. Düşündüm taşındım biraz daha araştırdım. Sağlık sektörü dünyadaki 5. en büyük sanayiymiş. 12 trilyon dolar yıllık para dönüyormuş. Bunun daha iyileri de işte otomotiv, enerji, finans falan gibi. Sizce bu kadar büyük bir sanayi bize sağlıklı olduğumuza inanmamız için izin verir mi? Başınız mı dönüyor? Mideniz mi bulanıyor? Hızlıca ayağa kalktığınız zaman nevriniz mi dönüyor? Makrofibrajiyom olmuş olabilirsiniz. Oğlum insanız lan, insan. Hepsi bize ait ve hepsi son derece normal. Tabii ki başımız dönecek. 7 saat kurumsalda kabinde Excel döndürmüşsün. Kalkınca ne olmasını bekliyorsun? Makarena dansı yaparak mı kalkacaksın? Başın dönecek tabii ki. Biz sendeler insan. Hep büyütüyorlar, büyütüyorlar. Yeni cihazımız var. Kalbinizdeki hücreleri görüntüleyip doğmamış torununuzun kalp sorunlarını şimdiden çözüyoruz. Yani 100 bin kişi tırsıp yaptırsa 1 trilyon dolar zaten, anladın? Yani sektör hastalık satmıyor, potansiyel hastalık korkusu satıyor arkadaşlar. Biz de insanlar olarak kolay çözümler arıyoruz ya, onu kullanıyorlar en çok. Alerjiniz mi var? Evet. Bahar polenleri kabusunuz mu ya? Trikopazemin şimdi bütün eczanelerde. Harika, tam aradığım şey. Ondan sonra yan etkileri okumuyoruz be. Yan etkiler, hafıza kaybı, ani iç kanama. Geçici körlük, ani ölüm riski. Oğlum! Daha altı üstü burnum akıyor da. Burnumun akmasını durdurmak için ölmeyi göze almamı falan mı bekliyorlar? Masaya alerjiyle oturuyorum, böbreğini bırakıyorsun yani. Sağlık sektörü internet arama motorlarını fonluyor. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Parmağın kaşınıyor. Yazıyorsun. Sol işaret parmağı kaşıntısı neden olur? İlk sonuç. Nadir görülen bir Amazon tırtılı virüsü. 3 gün ömrünüz kaldı. Hemen hastaneye koşuyorsun. Acilde sıra bekliyorsun. Doktor bakıyor, sinek ısırmış diyor. Ama o korkuyla sen otoparka 300 lira verdin. Kantinden 2 tane tost yedin. Sektöre katkını yapmış oluyorsun. Sinek bile sistemin ajanı olabilir arkadaşlar. Ama şimdi dönüp dolaşalım. Biraz da iğneyi kendimize batıralım mı arkadaşlar? Suç tamamen sağlık sektöründe de değil galiba. Çünkü birisi çıkıp bunu yersen 120 yaşına kadar yaşarsın dese gidip alıyoruz. Öbürü bunu içersen bütün toksinlerden arınırsın diyor. Onu da alıyoruz. Galiba en büyük sorun şu. Bize normal olmanın ayıp olduğu öğretildi. Ya bir yerin ağrımıyorsa, bir vitaminin eksik değilse, bir intoleransın yoksa seni yeterince modern çağdaş yaşamıyormuşsun gibi oluyor. Eskiden geçmiş olsun denirdi. Şimdi bir uzmana göründün mü deniyor. Daha hasta olduğuma karar vermedim ve 300 liram var. Bir uzman bana bakmaz. Her şeyin bir... Nasıl Hande Erçel bana bakmazsa uzman da şu anda bana bakmaz. İkisinin sebepleri bambaşka. Ya her şeyin bir belirti olması gerekmiyor. Bazen insanın sadece canı sıkkındır. Bazen başı döner. Bazen hiçbir şeyi yoktur. Ama biz illa adına ne bileyim Latince bir hastalık adı koyalım istiyoruz ki çağa uygun yaşadığımız. Neyse ben şimdi yayına devam edeyim. Çünkü birazdan hap, vitamin filan reklamı girerse bütün anlattıklarımı geri alıyorum. Sonuçta benim de bir düzenim var arkadaş. Ekmeğimdeyim kral. Eyvallah.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Getir.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: İklimsa.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulama.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098

0: vakıfkatılım.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Merhaba dinleyiciler. Umarım güzel bir cuma akşamı geçiriyorsunuzdur ve hafta sonunun başlangıç düdüğünü de çalabiliriz artık. Düt. Pekala Kral Pop Radyo'da. Bay J yayında. Ben bu işi 35 senedir yapıyorum. İçiniz rahat olsun. Vasat bir program dinleme ihtimaliniz yok. Neticede sizi daha yakından tanımak isteyen uzaylı canlıların yarattığı bir yapay zeka filan da diyen. Bu komplo teorisi şu anda çok popüler. Uzaylılar soktu hayatımıza yapay zekayı ve bizi tanımaya çalışıyorlar. Ben de bunu yapay zekaya sordum hemen. Koskoca uzaylı teknolojisi yalan söyleyecek hali yok ya, insancıl duyguları yok ki diye düşündüm. Bir sürü şey yazdı. Çok haklısın dedi. Yani insan beynini aşıp ne bileyim örnek olarak protein katlanmalarını asırlardır siz uğraşırken şıp diye başarması filan. Herhalde insan yapısı değildir paranoyasını yaşatıyor. Ama üzgünüm dedi. Yapay zeka uzaylılar değil matematik yarattı. Tamam da matematik de bana her zaman uzaylı gelmiştir zaten. Anlıyor musunuz siz matematik? Sonra bir komplo teorisi daha sordum. Dedim ki yatak düşünüyoruz. Sosyal medyada yatak reklamı çıkıyor. Acaba yapay zeka telepatiyi çözdü de kullanmaya başladı mı? Yok dedi, o algıda seçicilik. Bence ağır yalan söylüyor biliyor musun? Bir noktadan sonra kral dedim. Bak benim rahmetli babam Tahtakale esnafından da herkesi kandırırsın biz yemeyiz kral. Kusura bakma. Dostacı söyler. İçim bir rahat değil çünkü yapay zeka bana algoritmalar ilgi alanlarınızı tahmin ediyor diyor. Tahmin ediyor öyle mi? Ben daha kendi ilgi alanlarımı tahmin edemiyorum. Dürtüsel bir merak dünyam var. Ne zaman aklıma ne geleceğini ben bile bilmiyorum. Dün gece 2:30'da kendimi penguenlerin diz kapağı var mı diye arıyorum, araştırırken buldum. Ertesi sabah telefon bana kutup belgeseli öneriyor. Ben de vay be telepati diyorum doğal olarak. Ya, algoritma dedikleri şey bana çok ukala geliyor. Ya ben daha karıma ne hediye alacağıma karar verememişim. Mesela o bana sizin için seçtik diyor. Nereden biliyorsun benim için olduğunu? Karım manyak dengesizin teki. Kendi bilmiyor ne istediğini. Siz mi seçmeyi başardınız? Hadi oradan daha neler ya. Komplo teorilerini çok seviyorum. Evet ama dozunda. Çünkü bir yerden sonra insanın başına gelen her şeyi gizli güçlere bağlaması kolay bir şey. Ve her bağlama tımarhaneye biraz daha yaklaştırıyor. Benim şahsi düşüncem. Ya anahtarı kaybet CIA. Çorabın teki kayboldu Illuminati. Uzaktan kumanda yok. Kesin uzaylılar reptilyanlar. Arkadaş belki de bazen koltuğun arkasına düşmüş olabilir. Yani bazen dünyanın en büyük komplosu insanın kendi dağınıklığı olabilir. Önce bir ara, ondan sonra CIA Illuminati. Sonra düşünüyorum, tamam eyvallah. Diyelim ki gerçekten uzaylılar bizi inceliyor. Vallahi çok yanlış örneklem seçmişler. Benim telefonuma baksalar insan ırkını böyle kredi kartı ekstresine üzülen, indirim görünce mutlu olan, gece canı sıkılınca buzdolabını açıp içinde yeni bir şey var mı diye bakar. Garip canlılar. Diyemiyorsun ki kardeş beni es geç, Orhan Pamuk'un Zülfü Livaneli'nin evine falan git diye ve biraz daha entelektüel yapıyı keşfet. Bu yüzden uzaylılar dünyayı ve bizi ele geçirmeden önce şu kredi kartı faizlerini bir halledin. Borçsuz zombi olalım. Borçsuz zombi olalım. Ondan sonra kimi istila ediyorsanız. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor şimdi, ayrılmayın.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan bir

Pop Radyo'da. Çok önemli bir soruya cevap arayacağız arkadaşlar. Bay J gerçekten hayatını doğru düzgün yaşamaya çalışan, işini 35 yıldır aynı ciddiyetle yapan, akşam saatlerinde insanların yüzünü biraz olsun güldürmeye çalışan bir adam mı? Yoksa psikoloji kitaplarında yeni bir başlık açılmasını bekleyen, uzmanların toplantı yapıp bunu inceleyelim arkadaşlar diyeceği bir vaka mı? Bazen ben de

Daha rahat bir insandım. Bir yerim ağrırdı geçer derdim. Şimdi bir yerim ağrısa önce düşünüyorum acaba normal mi? Sonra araştırıyorum. Sonra daha kötü şeyler öğreniyorum. Sonrasında hiçbir şeyim yokken kendimi hasta hissediyorum. Teknoloji bize çok şey verdi ama bir de şöyle bir özellik getirdi. Herkes kendi kendinin doktoru oldu arkadaşlar. Evet. Eskiden annem üstünü giy hasta olacaksın derdi. Şimdi telefon bu belirti nadir görülen bir hastalığın habercisi olabilir diyor. Annem bile daha sakin kaldı onun yanında gerçekten. Üstüne giy zaten cemp olacak. Hayatın güzel tarafı burada var. İnsan yaş aldıkça anlıyor ki hayat mükemmel olduğu için güzel değil. Zaten hiçbirimizin hayatı mükemmel de değil. Herkesin borcu var, herkesin derdi var. Herkesin kafasını kurcalayan bir şey var. Ama bütün bunların arasında hala gülebiliyorsak demek ki bana çok ihtiyacımız var. Evet, hala sevdiğimiz insanlarla bir kahve içerken kikirdeyebiliyorsak, hala bir şarkı duyunca iyi hissedebiliyorsak mesele orada başlıyor. Ben yıllarca hayat her şeye rağmen güzel dedim. Şimdi değiştirmek istiyorum. Hayat her şeye rağmen değil, hayat her şey sayesinde güzel. Evet, çünkü bizi biz yapan biraz da bu yaşadıklarımız ya, yani hatalarımız, saçmalıklarımız, yanlış kararlarımız, komik duruma düştüğümüz anlar hepsi hikayenin parçası. Bu yüzden eğer siz de bugün kendinizi biraz garip, biraz yorgun, biraz anlamsız hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Ben öyle değilim de vardır sizin gibiler. Yani onu söylemeye çalıştım. Ben iyiyim. 35 senedir aynı şeyi yapıyorum. Hala bazen ne yaptığımı tam olarak bilmiyorum ama en azından bunu sizinle paylaşabiliyorum. Birlikte yapıyoruz. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J var, ayrılmayın.

0: Aysen'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kaçırma. EFT havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Onda farkı var.
4: Fiyat garaj oto ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Fiyat garaj oto ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Merhaba millet. Hepinize selam. İyi hafta sonları diliyorum. Kral Pop Radyo burası. Akşam yorgunluğuyla acaba doğru yerde miyim endişesi duymamanız için bir kez daha tekrar etmek istedim radyonun adını. Bir de ayrıca her anonsun başında ve sonunda bir adettendir. Radyonun adını zaten sözleşme gereği söylemek zorundayız. İç tüzükte yazıyor. Eğer söylemezsen ihtar verirler. Radyonun adını söylemeyi unuttu diye. Şaka ediyorum. Beni bu şirkette çok sever. Sanırım seviyorlar. Yani eninde sonunda güvenlik kamerası kayıtlarından bu stüdyoda olanların bir özetini izleyeceklerdir. Ben o güne kadar geçici rüya hayatımı Ne yapıyorsun ki stüdyoda bizim bilmediğimiz Bayce diye? Arkadaşlar. Bildikleriniz ne ki bilmediklerinizi merak ediyorsunuz gerçekten. Bu arada radyo ve iç tüzük kelimeleri aynı cümlede hiç yakışmıyor ha. Ben bu işe içinde iç tüzük geçmeyen bir meslek diye başlamıştım. Yakında ihtiyar heyeti falan da çıkar. Bilmiyorum. Gerçi yaş ortalaması o kadar düştü ki radyoda. İhtiyar heyeti benim zaten. Evet şu anda. Ya. Stüdyoda olanlar. Stüdyoyu boş verin. Şu kadınların bir erkekle dışarı çıktıklarında ellerini ceplerine atıp atmama olayı var ya. Tamam. İlk 200-300 sene hoştu ama romantikti, gelenekseldi ama artık biraz güncelleyebiliriz he. En azından restoranda kadın garson hesabı getirirken hesap defterciğinin içine şöyle 100 lira, 200 lira ben de buradayım anlamında. Sembolik bir katkı olabilir anladın mı? Bir yerden başlamamız gerekiyor küçük adımlarla, baby steps. Hem kim bilir belki insanlık tarihinin dönüm noktası olur değil mi? Büyük devrimler küçük adımlarla başlar. 100 lirayı koymaya başla. Abi de erkekler kendine güvenen bağımsız kadından hoşlanır diyorlar ya. Doğru, güçlü kadın gerçekten çok çekici bir şey. Hatta ben şuna bile razıyım. Çıktığım her kadın hesabı ödesin. Ertesi gün aynı parayı IBAN'ına göndereyim ben. Aldım, problem değil. Ben paranın peşinde değilim. Niyetin peşindeyim. Anlatabiliyor muyum? O ben de bu masadayım hissinin peşindeyim. Bir zamanlar bir kızla 6 ay çıktım. 6 ay boyunca elini cebine atmadı. Bir şey alınacaksa beni götürüyor. Ben de saf saf ödüyorum. 6 ayın sonunda dayanamadım. Dedim ki arada bir elini cebine atsan dedim. Vallahi çok romantik olur. Kız çok bozuldu. Duygusal yatırım yapıyormuş ilişkiye. Ah. Ben de duygusal yatırım yapıyorum. Her buluşmadan önce mobil bankacılığı açıp hesap pakiyeme bakıyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum. Daha büyük duygu yatırımı mı olur? Ben paraya hiçbir zaman kutsal bir anlam yüklemedim. Ben sadece hiç elini cebine atmayan insanların kafasının içinde ne döndüğünü merak ediyorum. Nasıl olsa bu keriz öder. Böyle midir ki? Ben prensim, ben prensesim. Bunlarla ilgilenemem diyeyim diyeceğim. Yoksa zaten evimde kalıyor, babamın arabasını kullanıyor. Bari hesabı ödesin. Tamam.

Eyvallah. Sonuncusuysa vallahi mantıklı. Neyse, bir ilişkinin muhasebesini yapmaya başladığınız anda romantizm yavaş yavaş masadan kalkıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Evlilikte de çok para konuşulmaya başlandı mı? Bir tarafta ben duygusal, öbür tarafta hesap makinesiyle fişleri toplayan biri. Aşk dili farklı oluyor. Bugün de kimseyi ikna edemedik. Kadınlar yine ne anlatıyor bu adam diyecek. Erkekler de içinden vallahi haklı diyecek ama eve gidince tek kelime bile edemeyecek. Hafta sonu bol bol dinlenin. Sevdiklerinizle güzel güzel vakit geçirin. Mümkünse hesabı kimin ödeyeceğini restorana girmeden konuşun. İnanın romantizmi öldürmüyor. İlişkiyi kurtarıyor yeri geldiğinde. Ben kaçıyorum millet. Pazartesi akşamı yine burada olacağım. Büyük ihtimalle yine hayatı çözmüş gibi konuşup hiçbir şeyi çözememiş olacağım. İyi hafta sonları. Kral Pop Radyo'da Bay J vardı.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.